241 Aziz Sarp. Atatürk Aratay'a ve yatan izlisi Aslan Kemal Mesedi. 241 Aziz Kemal. Meta Gerensin. Meta Gerensin. Meta Gerensin. Meta Gerensin.

0: Sağ ol, her dakika sansız. Sağ ol,
1: her
0: dakika sansız. O üstüme tekrar falan cebinde böyle kısa olduğu sansız. Çok fazla. O zaman bozuyor fazla limit değil, sızıldım.
1: Ben
0: tam iniyorum ya, sansız. Sağ ol, her dakika sansız. Sanki ben o zaman markas.
1: Ben tam iniyorum ya, sansız.

Sabah düz alıyor. Sabah düz alıyor. Sabah düz alıyor. Sabah düz alıyor. Sabah düz alıyor. Sabah düz alıyor. Sabah düz alıyor. Sabah düz alıyor. Sabah düz alıyor.

0: Sınav Andrew Sanav.
1: Sınav Andrew Sanav.
0: Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew Sanav, Sınav Andrew

0: Sağa dur, sağa. Sağa dur, sağa. Bir iki nöt tetsiz, onu bir kez al.
1: Sağa dur, sağa.
0: Dur, sağa, dur, sağa.
1: Dur, sağa, dur, sağa.

0: Tamam, sen diyorsan cevap ver. Sen diyorsan cevap ver. Sen diyorsan cevap ver. Sen diyorsan cevap ver. Sen diyorsan cevap ver. Sen diyorsan cevap ver. Sen diyorsan cevap ver.
1: Sen diyorsan cevap ver.

0: Hanımefendi sen geldin. Kolaylısın. Bütün
1: alınır.
0: Hanımefendi sen geldin. Kolaylısın. Kolaylısın. Kolaylısın. Kolaylısın. Kolaylısın. Kolaylısın. Kolaylısın. Kolaylısın. Kolaylısın. Kolaylısın. Kolaylısın.